0: Agencia de Recaudación Fueguina, AREF, informa que se han habilitado diferentes medios de pagos electrónicos para el pago de impuestos sobre los ingresos brutos de régimen local, por lo cual deberá ingresar al aplicativo web Dracma. Podrá pagar por medios de pagos de RedLink, Pago Mis Cuentas, Interbanking, tarjetas de débito y crédito habilitadas. Para más información ingresa en www.aref.gov.ar medio de pagos electrónicos habilitados.
1: Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok y